0: Mustafa Otosi, siz Abdullah'ın nezamatını yapıyorsunuz.
1: Left downwind 3-1-0.